0: Yaklaşmak yatağı sağ.
1: Kulesi ne istersiniz bu oza eksepsiyon duysarsan yeter. Bu oza sistem alamadı operasyon. Ondan sonra bu oza da alamadı. Destiyasyon işte yer sonuna. Le responsable ne peut pas se déplacer, ça c'est
2: un peu.

0: Sağ ol kanka, sağ ol. Sağ ol kanka, sağ ol. Sağ ol. Düz sanki be, o kadar mı abi o?
1: Ne kadar kanka, düz kanka, sağ ol.

0: Saat kaç efendim?
1: Saat kaç efendim? Saat kaç efendim?
0: Well, I don't know.